tromagan tre manden kele man sali min dongli ye tromagan silu lema bonyani jigiya men yal kan al yal janto la beni fasi ale ale sona jabate jere tromagan sile dobrete fasi akole